Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağırıp çapkın etkeni düşmanlı. Namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağırıp çapkın etken düşmanlı namart serüvlerin.

Kaşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmuttunü'den Haman'la, vatan için can bergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can bergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek ökten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç ağlı da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç ağlı da düşmanla tartın.

0: Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarov sapıyı ulaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarov sapıyı ulaşlanı.
1: Нас много, Родина одна, Радио Прибой.